0: Dün çerçeve yasağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. E peki şimdi Türkiye'deki terör artık sona mı erdi ya da Kürt meselesi olarak adlandırılan problem bitti mi? Aylarca süren çalışma sonunda hazırlanan 12 maddelik çerçeve yasa 467 gibi büyük bir oy alarak meclisten geçti. Bu yasaya oy veren partiler sadece AK Parti, CHP ve DEM Parti değil, Özgür Özel liderliğinde kurulan ve birçok politikacısının tutuklu olduğu Yeni Parti'den de evet oyu aldı bu yasa. Biz bugün Kozmatürkçü olarak bu çerçeveyi yasaya yakından göz atacağız. Ekibimizden Adnan Ağaç bize yasanın maddeleri hakkında ayrıntılı bilgiler verecek ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açıklamaları ve yaşananları özetleyecek. Sonrasında kapatılan HDP'nin onursal başkanı eski milletvekili Ertuğrul Kürtçü ile bir röportajımız olacak. Kendisinden bu çerçeve yasayla PKK ve Kürt meselesinin gerçekten çözülüp çözülmediğini öğrenmeye çalışacağız. Kürt toplumu bu yasadan memnun mu ve AK Parti bu yasaya rağmen süreci uzatırsa DEM Parti'nin neler yapacağını öğreneceğiz kendisinden. Bölümümüzün sonunda da Berlin'de yaşayan ünlü gazeteci Can Dündar'ın çerçeve yasa hakkındaki yorumunu dinleyeceğiz. Kozmatürkçü'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bundan yaklaşık 2 sene önce 2024 Ekim'inde Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'nin dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamamız lazım demesiyle süreç başlamıştı. Onu Avrupa Birliği'nin de terör örgütleri listesinde yer alan PKK lideri Abdullah Öcalan'a çağrısı takip etti. Bahçeli şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısını konuşsun dedi ve geldiğimiz noktada terörsüz Türkiye olarak adlandırılan çözüm sürecinde meclis çerçeve yasayı kabul etti. Yasanın ayrıntılarını ve mecliste yaşananları ekip arkadaşımız Adnan Ağaç takip etti. Adnan, Türkiye için ciddi bir kırılma noktası olduğu deniyor. Çerçeve yasa meclisten geçti. Dün tam olarak neler yaşandı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden?
1: Aydın, geniş çerçeveden bakılınca aslında milletvekilleri arasında bir mutabakat vardı. Bu meclis genel kuruluna da yansıdı. Kısmen sakin geçti diyebiliriz. Yasa teklifinin kabul edilmesi, hatta 400'ün üzerinde bir oyla kabul edilmesi beklenen bir gelişmeydi. Onun da üzerinde 467 oyla kabul edildi. Oylamada 87 ret ve 7 de çekimser oy kullanıldı. 12 maddelik yasanın yeni çözüm sürecinin hukuki altyapısını oluşturulması öngörülüyor.
0: O zaman Adnan, bir de yasanın detaylarına bir girelim ve yürürlük tarihi nedir onu da bir öğrenelim.
1: Teklif, PKK'nın silah bırakması ve fesih koşuluyla başvuru yapan PKK'lılar için soruşturma, kovuşturma ve infaz ertelemeleri getiriyor. Sürecin takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda bir kurul oluşturulması planlanıyor. Teklif mecliste kabul edildi ancak yürürlüğe girmesi için PKK-KCK ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığını sona erdirdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti gerekecek. Ve bu tespitin de Milli Güvenlik Kurulu'nca onaylanması, ardından da resmi gazetede yayınlanması gerekiyor.
0: Şimdi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle oylamaya geçmeden önce farklı açıklamalar yapılmıştı. Kim tam olarak neler söyledi, kimler onay verdi, kimler hayır dedi bu çerçeve yasaya?
1: Aydın, en çok merak edilen aslında CHP'den kısa süre önce ayrılmış olan Yeni Parti'nin tavrının ne olacağıydı. Genel Başkan Özgür Özel kendisi ve parti yöneticilerinin evet diyeceğini, vekillerin ise seçildikleri illerdeki taleplere göre oy vereceğini söyledi. Barışın önünde durmayacağız dedi.
2: Siyasi iktidar bu süreci maalesef büyük bir özensizlikle yönetmiştir. Müzakereleri kapalı kapılar ardında yürütmüştür. Bu toplumsal meseleyi ikili müzakere ortamına sıkıştırmıştır. Toplumsal mutabakat fırsatını kendi eliyle heba etmiştir. Bu süreç Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünü açacak bir anayasa pazarlığına dönüşür mü şüphelerini anlıyorum. Var olan tehlikeleri görüyorum.
1: Aydın, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da mecliste konuştu. Süreci kalkışma olarak niteleyen Dervişoğlu, amaç Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır dedi.
3: Çala kalem hazırladığınız bu metinle Kürt'ü ve PKK'yı yan yana getirmeye yeltendiğiniz için bu bir kalkışmadır. Terörsüz Türkiye diye yola çıkıp İmralı'daki müebbetlik hükümlüğü Kürtlere kayyum atamaya çalıştığınız için kalkışmadır. Biz Cumhuriyet dedikçe siz imtiyaz heveslerinizle ona saldırdınız. Derdiniz etnik ayrımcılığın hukukileşmesinden başka bir şey değildir. Amaç Sayın Erdoğan'ın ömür boyu Cumhurbaşkanı kalabilmesinin önünü açmaktır.
0: Şimdi Adnan biliyorsun sürecin belki de en önemli aktörü DEM Parti. DEM Parti'den hangi açıklamalar geldi dün?
1: Genel kurulda DEM Parti adına konuşan eş genel başkan Tuncer Bakırhan Kürtlere seslendi. Bu süreç kimliğimizin eritilmesi değil, varlığımızın hukukla buluşmasıdır. Kürtler örgütlü bir halktır. Ne kanar ne de kandırılırız dedi. Bakırhan aynı konuşmada Türklere de seslendi ve şöyle söyledi.
4: Bu kürsüden Türk kardeşlerime bütün açık yürekliğimle seslenmek istiyorum. Bu süreçten sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacak. Aksine bu süreç Türkiye'yi büyüten ve refaha kavuşturacak bir süreçtir. Ülkenin bütünlüğü ve değerleri asla müzakere konusu değildir. 100 yıldır size bölüneceğiz korkusu anlatıldı. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclisin çatısı altında olmazdık arkadaşlarımızla birlikte. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır.
0: Şimdi dünkü mecliste yapılan konuşmalarda da bu yasaya tepkiler ve eleştiriler vardı. Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP bu tepkileri ne diyor?
1: En büyük eleştiri bu yasanın bir af olduğu aydın. MHP adına konuşan aynı zamanda yasanın mimarlarından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu eleştirileri reddetti. Yıldız teklif mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme değildir dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ise emperyalistlerin oyunları bu kanunla yırtıp atılacak dedi.
0: Şimdi bir de Türkiye'deki özellikle muhalif siyasetinin en önemli iki aktörü diyebileceğimiz politikacılara bakalım. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan da açıklamalar geldi. Onlar tam olarak ne dedi bu yasa teklifiyle ilgili?
1: Aydın Ekrem İmamoğlu yeni partiyle benzer bir çizgide. Özel'in evet oyu verme kararına destek verdi ve alınan kararın altına imza atıyorum dedi. Daha milliyetçi çizgide olduğu bilinen Mansur Yavaş ise hayırcı değilim ama evetçi de değilim minvalinde bir açıklama yaptı. Yavaş barışa kim karşı çıkabilir dedi ve adalet, hukuk, güven ve toplumsal mutabakat vurgusu yaptı. Türkiye'nin ihtiyacı kapalı kapılar ardındaki mutabakatlar değil diyen Yavaş, milletin önünde kurulmuş toplumsal mutabakattır dedi.
0: Türkiye'de terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve ayrıntılarını arkadaşımız Adnan Ağaç'tan dinledik. Çok teşekkürler Adnan. Hattımızda eski HDP'nin Onur Sağ Başkanı ve eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü var. Merhabalar Ertuğrul Bey.
5: Merhabalar.
0: Ertuğrul Bey, siz de zamanında meclis çatısı altında bir çözüm süreci için uğraştınız ve yıllar sonra dün terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa TBMM'den geçti. Siz nasıl bakıyorsunuz bu çerçeve yasaya? Beklenen çözüm gerçekten bu mudur?
5: Bunu aslında defaatle yani Kürt tarafı tekrar etti. Bu bir çözüm değildir. Fakat bir çözüm için zemin oluşturmanın başlangıcıdır. Yani çatışmasızlık kabul ve ilan edilmiş oluyor. Bununla birlikte önceki çatışmada taraf olmuş olan Kürt güçlerinin kendilerini çatışmanın dışına çıkardıkları devlet tarafından tescil edilerek ki şu an cezaevlerinde ya da kovuşturma altında veya sürgünde olan insanların yeniden sosyal hayata dahil olmalarının önü açılıyor. Fakat siyasi hayata katılmalarının önünün açıldığını söylemek güç. Çünkü eski cezaları tamamen ortadan kaldırılmıyor. İnfaz ya da yargılamalar tatil ediliyor belli sürelerle. Ve bunun yaratmış olduğu bir eylemsizlik, faaliyetsizlik, bir yeni ceza tehdidi altında etkin bir siyaset yapılamayacağı ortada. Bu açıdan da yasa zaten eleştiriliyor. Ama şöyle ya da böyle Öcalan'ın 27 Şubat 2025'te atmış olduğu adım karşılıksız kalmamış oluyor. Bunun önemi bence burada. Yoksa onun dışında demokrasi, barış, çözüm her gün yeniden kazanılması gereken hedefler olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü Türkiye'deki bütün baskıcı rejim baskıcılığının olanca gücüyle ayaktadır. Bu örneği de başka bir vesileyle vermiştim. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı mecliste konuşurken bir milletvekilinin suç işlediği iddiasıyla hakkında kovuşturma başlatmaya teşebbüs edebiliyor. Böyle bir ülkede yaşamaya devam ediyoruz.
0: Şimdi ben de bu o konuya değinmek istiyorum. Evet, siz diyorsunuz ki bu çerçeve yasasında bir başlangıç olacak barış süreci için. Şimdi aynı değindiğiniz konular, yani muhalif kesimde de biliyorsunuz sesler çok yükseliyor. Diyorlar ki yani demokrasinin işlemediği, hukukun olması gerektiği gibi uygulanmadığı. Muhalif politikacıların ki bunların arasında Selahattin Demirtaş da var ki 10 seneyi bulacak Kasım ayında. Hapse atıldı, hala hapiste tutulduğu bir ülkede böyle bir sistemde çerçeve yasa da geçirilse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bu kesinlikle ne barış getirir ne de bir çözüm getirir diyenlerin eleştirilerini siz de duymuşsunuzdur. Siz katılıyor musunuz bu eleştiriye?
5: Şimdi burada şöyle bir açmaz var. Şimdi bunları diyenlerin çok büyük bir bölümü bir barış olsun diye uğraşmayanlar. Yani her türlü barış faaliyetine, Kürt kimliğinin tanınmasına, Kürtlerin eşit haklı yurttaş olmasına, Kürtçe eğitim, öğretim süreçlerinin başlatılmasına, Kürt yerel yönetimlerinin kendine özgürlüklerinin ifadesine zaten karşı olmakla ünlenmiş.
0: Peki bu söylediklerinize AK Parti ve MHP katılıyor mu? Onlar da karşı değiller mi bu söylediklerinize?
5: Şimdi o aradaki fark, iktidardaki AK Parti ve MHP aynı pozisyonu devam ettirmekle birlikte çatışmayı çözme konusunda kendilerince bir adım atıyorlar. Oysa bu çatışma çözümüne yönelik adımları desteklemeden bu itirazlar yapılınca işte burada doğrusunu bence Özgür Özel yapıyor. Hem çatışma çözümünü destekliyor hem de yasanın açmazlarına işaret ediyor. Bence bu eleştiri dinlenmeye değer ve bundan bir siyasi sonuç çıkar. Ama diğerlerinden çıkmaz. Bu aslında genel olarak Kürtlerin hak sahibi olmalarına itiraz etmek için yasanın çelişkileri, geriliği, AKP'nin bu konudaki menfaatperestliği, oportunizmini bir şekilde bir şey olarak, gerekçe olarak kullanmakla ilgili. Yani ikisini birbirinden ayırmak lazım. Hepsi haklı itirazlar değil ama tabii ki bu itiraz haklı. O da ayrı mesele.
0: Şimdi sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla siz burada hem AK Parti'ye hem Erdoğan'a hem MHP'ye hem Bahçeli'ye kesinlikle güveniyorsunuz. Kesinlikle onların bir çözüm ve barış istediğini.
5: Hayır, kesinlikle güvenmiyorum. Hiç,
0: söylediklerinizden öyle anlaşılıyor.
5: Hayır, öyle anlaşılmıyor. Ben sadece şöyle söylüyorum. Çatışmayı çözme konusunda bir adım atıyorlar. Çatışma devam etmiyor, durdu, farkındayız değil mi? Bu çatışmanın durmuş olması bir toplumsal ve politik olarak daha elverişli bir sosyal ve politik ortam yaratır mı, yaratmaz mı? Herkes için bu bir imkan doğuruyor. Yani hükümet de bundan istifade ediyor. Fakat burada şöyle bir şey, sanki savaş devam etsin denilmiş gibi oluyor. Savaşın durmuş olması, PKK'nın kendisini tasfiyesi, silahlı çatışma ikliminin ve ortamının ve bunun araç ve düzenlerinin ortadan kaldırılması. Bu son derece ciddi bir adım ve hükümet bu adımın atılması bakımından kendi açısından bir adım atıyor. Şimdi bu adımı atmak kötüdür demek bence doğru bir şey değil. Ancak bu adımın genel olarak demokratik dönüşümlerle tamamlanmaması konusundaki bütün itirazlar haklıdır. Fakat bu adımların atılmış olmasını kusur gibi anlatmayı da ben anlamıyorum. Hı hı.
0: Ben söylüyorum sizin anladığınızı, çatışmaların ve savaşın bitmiş olması kesinlikle çok çok büyük bir adımdır. Buna sanırım hepimiz altını imza atarız ama buradaki eleştirilerin çoğu, buradaki güvensizliğin çoğu biliyorsunuz ki Erdoğan hükümetine karşı olan bir güvensizlikten bahsediyor.
5: Ya şüphesiz Erdoğan ve hükümetine güvenen kim ki?
0: Yani çünkü bu çerçeve yasada biliyorsunuz ufak tefek problemler de var. Mesela
5: ufak
0: bu problemler,
5: çok problemler
0: mesela herhangi bir zaman sınırlaması yok. Özellikle maddelerden birisi olan PKK'nın silah bıraktığını güvenlik kurumlarınca tespiti konusunda herhangi bir zaman sınırlaması bulunmuyor. Ve burada Erdoğan hükümeti bunu elinde koz olarak kullanıp bu süreç zarfında DEM Parti'den istediği anayasa değişikliğini geçirip erken seçim gibi konularda Erdoğan'ın sürecinde
5: yani
0: uzatamaz mı?
5: Ensesine vurulunca şu elindeki lokmayı alınan bir şey mi? Siyasi
0: yok, onu size sormak istiyorum. Böyle bir durumda DEM Parti'nin tepkisi ne olur?
5: DEM, şimdi bir kere bunlar farazi şeyler. Böyle olur olmaz. Nasıl olacağını şimdi bilmiyoruz. ne tedbir alacaklar, hangi çareler ya da fırsatlarla bu süreci değerlendirmek isteyecekler ya da istismar etmek isteyecekler, onların hepsini göreceğiz. Ancak burada Kürt halkının çıkarının Türkiye'deki diğer toplum kesimlerinin çıkarından daha ucuz olduğu, yani sadece işte Kürtlüklerinden ötürü kendilerine fenalık yapılmayacağına kanaat getirince hükümetin bütün istediklerini yapacağı düşüncesi nereden doğuyor? 40 yıldır her türlü yoksulluğa, yoksunluğa, şiddete boyun eğmemiş bir halkın bu kadar kolay ve bu kadar basit bir biçimde sağcı bir iktidarın taleplerine ayak uydurabileceğine dair düşünce ne tarih, ne siyaset, ne sosyolojiyle açıklanamaz. Elbette ki hükümet buradan iktidarı elde tutuyor olmanın ve çatışmasızlığı yönetiyor olmanın avantajlarından yararlanmaya çalışacaktır, ama insanların da özgür yaşama diye bir temel hedefleri var ve bu hedefleriyle çatışan her şey karşısında bir muhalefet dinamiği oluşturacaklardır. Ben DEM Parti'nin demokratik muhalefetin başına geçmekten daha doğru hiçbir yöntemi olmadığını düşünüyorum. Çatışmasızlığın elde edilmesi için yapılabilecek her türlü fedakarlık yapıldıktan sonra şimdi artık geçiş tedbirlerinin gerçekleştirilmesi de Türkiye'nin bu protofaşist rejiminden demokratik bir rejime geçiş için demokratik bir siyaset, geniş bir demokrasi ittifakı oluşturma konusunda DEM Parti bütün diğer partilerden daha çok mesuliyet altındadır. Çünkü bir yandan bu çatışmasızlık sürecinin gerçekleşebilmesi için atılan adımların bir nebze de olsa iktidardaki partinin üstünlüğünün istismar edilmesi için onlara fırsat sağladığı ortadadır. Hem bunu telafi etmek hem de öte yandan öne geçerek bir dönem sonra Türkiye'nin demokratik bir rejimle yönetilecek hale gelmesinin mesuliyeti aynı zamanda bütün diğer partiler kadar, ama onlardan önce bu çözümün bir anahtar partisi olarak DEM Parti'nin omuzlarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla şimdi mücadele yeni başlıyor, onu söyleyebilirim. Sadece bu sefer silahsız sürecek. Ancak hükümetin haksızlık, şiddet, hukuksuzluk ve zulümden vazgeçmiş olacağına dair hiçbir belirti ortada yoktur. Rehavete kapılmamak gerekir. Ancak silahsız sürecek olan bir siyasal mücadelenin ne kadar toplum için önemli olduğunu, bu şiddet gölgesinden çıkmış bir muhalefet dinamiğinin ne kadar halkla temas, halkla ilişkiler bakımından öne geçebileceğine dair çok esaslı bir şey var, dönüşüm imkanı var. Bütün bunlar sanat meselesi. Bu sanatı icra edebilirseniz bu şartları tersine çevirebilirsiniz. Bunları icra edemezseniz o zaman hükümet sadece bir değil iki adım atmış olur. O yüzden asla verilenle yetinmemek, olması gerekeni elde etmek icap eder. Siyaset başka bir şey için lazım değildir zaten.
0: Peki Ertuğrul Bey, bu terörsüz Türkiye sürecine ve çerçeve yasaya Avrupa'daki, özellikle Almanya'daki Kürtler nasıl bakıyor?
5: Almanya'daki Kürtler sürecin asli öznesi ve faili olmadıkları için büyük bir merak ve kaygıyla durumu izliyorlar. Çünkü oluşan ya da oluşmayan bütün sonuçlar onların Türkiye'deki ve Kürdistan'daki geleceklerini şöyle ya da böyle etkiliyor. Şöyle diyebilirim ben, ihtiyatlı bir iyimserlik ve aynı zamanda büyük bir güvensizlik içerisinde sürece bakıyorlar. Öcalan'a güveniyorlar. Onun kendilerine olumlu bir perspektif sunabilme imkanı olduğunu görüyorlar. Çocuklarının bundan sonra hak talep ederken öldürülmesi ya da birilerini öldürmeleri, yani karşılıklı çatışma ihtimalinin olmamasının değeri hakkında bir fikre sahipler. Fakat bütün bu belirsizlikler içerisinde sonu durumu belirginleştirecek politikalar talep ediyorlar. Böyle görüyorum.
0: Bir de biliyorsunuzdur Sol Parti Milletvekili Bodo Ramelow'un Almanya'daki Kürt aktivistler için yaptığı bir af çağrısı var. Yani Almanya'daki PKK yasağının ve PKK'nın Avrupa Birliği terör listesindeki yerinin değerlendirilmesi mümkün olabilir mi bu çerçeve yasanın geçmesiyle beraber?
5: Ben bu şeyin çağrının çok yerinde olduğunu düşünüyorum. Alman politikasının sürece yaratıcı bir biçimde yaklaşabilen nadir adımlarından bir tanesi. Çünkü Türkiye ile müttefik ve Türkiye'nin katılmadığı terör tanımına aslında bir şekilde iştirak etmek zorunda kaldığını söyleyen Almanya'daki hükümet partilerinin şimdi bu terör tanımı ve bu terör pratiğinin geçerli olmadığı koşullarda Almanya'daki Kürt siyasetçileri hapiste tutmak için bir sebebi kalmamış oluyor. Çünkü bu Türkiye'deki durum gereğince ortadan kaldırılmış olunca Almanya'daki pratiklerinden ötürü onları terörizmle suçlamıyordu Alman hükümeti. Türkiye'deki pratiğe katılımları ya da bununla ortaklıkları üzerinden kuruyordu suçlamayı. Türkiye'deki durum değişince Almanya'daki durumun değişmemesi düşünülemez. O nedenle bundan sonra eğer Türkiye ile paralel olarak Almanya'da durumu değiştiren adımlar atılmayacak olursa bu esasen nasıl olsa Kürttür, şöyle ya da böyle hapiste yatması daha iyidir sonucuna Alman hükümetinin varmış olduğu ona bizi götürür ki bunun adı kısaca ırkçılık oluyor.
0: Zamanında kendisi de çözüm sürecinde aktif olarak yer almış eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü'ye çevre yasa hakkındaki fikirlerini sorduk. Çok teşekkürler Ertuğrul Bey.
5: Ben çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.
0: Şimdi de Can Dündar'ın çerçeve yasa yorumuna kulak verelim.
6: Devlet aklı diye bir şeyin varlığı tartışmalı ama Erdoğan aklı diye bir şey kesin var. Buna siyasi kurnazlık demek daha doğru. Her krizde kendine bir çıkış yolu buluyor. Her eriyişinde heybesinden sürpriz yeni bir tavşan çıkarıyor. Her yenilgiyi zafere çevirmeyi biliyor. Yine öyle oldu. 10 Ağustos 2014'te halk oyuyla başkan seçildiği gündü. Aynı gün zannediyorum ki 4. kez başkan seçilmeyi garantiledi. Yine bir taşla sayısız kuş vurdu. Uluslararası konjonktürü, bölge dengelerindeki değişimi herkesten önce kokladı. ABD Orta Doğu'dan çekiliyordu. Suriye'de yıllardır yatırım yaptığı cihatçılar iktidara yürüyordu. İsrail yayılıyordu. Kürtlerin İsrail'e yakınlaşmasını önlemeliydi. Demokrasi ve barış vadeden bir söylemle çıktı ortaya. Oysa cılız demokrasiyi yok eden de, daha önceki barış masasını deviren de kendisiydi. Ama unutturdu bunları. Yıllar yılı Öcalan'ın idamını isteyen savaş yanlısı Şahin Devlet Bahçeli'yi ikna edip mayınlı alana sürdü. Devlet aklının artık çatışma değil uzlaşma izlediği izlenimini yarattı. İmralı'daki muhatabı uzlaşmaya çoktan hazırdı. Hazırlanan kısmi af yasasını barış projesi diye satmayı başardı. Böylece kendisi bir barış elçisi olarak görülecek, sıradaki anayasa değişikliğinde Kürt oylarını garantileyecek, anayasa değişikliği sayesinde yeniden aday olabilecek ve ölene kadar başkan kalabilecekti. Dahası var, barış maskesi giderek ağırlaştırdığı baskı politikalarını örtecek, en yakın rakiplerini hapsettirmesi, muhalefet partisine kayyım ataması, muhalif belediyelere el koyması, en ufak eleştiriyi hapisle cezalandırılması filan unutulacaktı. Bunun adı barış değil, bu düpedüz tuzak diyenleri barış karşıtlığıyla suçlayacak, CHP'yi ortadan bölecek, yeni kurulan ve hızla büyüyen yeni partiden doğan umutları söndürecekti. Plan tuttu, aynen öyle oldu. Kürt silahlı hareketi bitti, muhalefeti dizayn etti, DEM'i muhalefet bloğundan uzaklaştırdı, CHP'yi yok ettikten sonra yeni partiyi de böldü. Anayasa değişikliğine yetecek bir çoğunluk oluşturdu. En önemlisi ülkenin gerçek gündemini, yoksulluğu unutturdu. Şimdi muhalefetin birbirine düşmesini saray penceresinden keyifle izliyordur.
0: Çerçeve yasa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. DEM Parti ve Kürt kesimi bu yasayı Türkiye'deki kalıcı barış için büyük bir başlangıç olarak görüyor. Türkiye'de yaşayan gaziler ve şehit yakınları kendilerini tamamen bu sürecin dışında tutulmasından şikayetçiler. Hatta dün meclise yürümek isteyen gazilerin yolu polislerle kapatıldı. Ne yapacağı çok merak edilen Özgür Özel liderliğindeki yeni partiden ise hem evet hem de hayır oyları çıktı. Bugün biz de bu çerçeve yasayı daha yakından anlamaya çalıştık. Ekimizden Adnan Ağaç yasa hakkında ayrıntılı bilgiler verdi ve dün Türkiye Büyük Millet Meclisi yaşananları özetledi. Kapatılan HDP'nin onursal başkanı ve eski milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile bir röportajımız oldu. Kürkçü bu röportajımızda bu yasanın kesinlikle bir başlangıç olduğunu ve Türkiye'deki barış için çok önemli olduğuna değindi. Can Dündar ise yaptığı yorumda çerçeve yasa muhalefeti bile böldüğü için Erdoğan'ın tuzağı tuttu dedi. Bu çerçeve yasa gerçekten siyasi bir tuzak ya da barış için atılmış büyük bir adım mı? Biz gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Siz de bizi takip edin. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi RD Sound ve Podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
7: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.